kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam Olsun.

istemem. Hevesim kaçtı bir kere, başkası değmiş tenime.

bu neslin adamı değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazi de şaşar. Şeytan kulağına fısıldar, bu fikre ne dersin? Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yılışık tavırları bırak, biraz edebinle otur. Biz hep böyle gördük, bunun adabı budur. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister. Bir erkek aşık olduğu zaman adam olur.

Araştırmacılar mesajlaşırken ifadeleri kısaltan kişilerin samimiyetsiz göründüğünü tespit ettiler. Yeni çalışmaya göre bu kişilerin mesajlarına cevap almama ihtimali de artıyor. Pek çok kişi mesajlaşırken kelimeleri veya uzun ifadeleri birkaç harfle yazarak kısaltıyor. İnternetin ilk yıllarından miras kalan bu alışkanlık yazışmayı kolaylaştırırken kendine has bir çevrim içi dil geliştirdi aslında. Eğer siz cevapları böyle kısaltıyorsanız, üzerine çok merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir soruyu gönderiyorsanız cevap almama ihtimaliniz yüksek yani. Ben söyleyeyim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Nasıl, uykum salabildik mi? Muhtemelen almışızdır diye tahmin ediyorum. İyi uyuyamamış, güne yorgun başlamış dinleyenlere yönelik bir haberle başlayalım bugün programa. Fitness rutini iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilirmiş meğer. Ama dozunu ayarlayamazsanız bu da uykusuzluğa yol açıyor. Tıpkı bir makinedeki dişliler gibi uyku ve egzersiz de birlikte çalışıyor. Biri sorunsuz döndüğünde diğeri onu takip ediyor. Kaliteli uyku, atletik iyileşmeyi ve performansı destekliyor. Egzersiz yararlı beyin kimyasallarını serbest bırakıyor, stresi azaltıyor ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Yani orta ritim bir aerobik yaparsanız eğer, tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi televizyon ekranlarında vardı ya, uykunuzu çok daha iyi alabilirsiniz. İlk benden duymuş olun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

gerçekten en çok ihtiyacımız olan şey bence bu. Birbirimize gülümsemek. Ha ne diyorduk, hafta sonu daha uzun uzun yaşamanın yöntemleri varmış meğer. Birincisi, hafta sonları tamamen akışına bırakmayın diyor uzmanlar. Keyif aldığınız bir şeyi önceden planlayın. Uzmanlar diyorum da acaba hangi konuda uzmanlar? Hafta sonunu uzatmanın uzmanları diyebiliriz mesela. İkincisi, ekranı da biraz azaltın. Çünkü sosyal medyada bir saat geçiriyor gibi geliyoruz. Oysa bir bakıyoruz, hafta sonu bitmiş. Bir de işten gerçekten uzaklaşmak gerekiyor. İş telefonunu kapatın, bildirimleri susturun, bilgisayarı gözünüzün önünden kaldırın. Bir de bütün bir hafta sonu mümkünse koltukta geçirmeyin. Biraz dinlenin, biraz dışarı çıkın, yeni bir şeyler deneyin. En önemli şey bence ne biliyor musunuz? Anı yaşamak. Yani ne geçmişi ne geleceği düşünmek, o anda kalabilmek.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeterince uyuyorum ama sürekli yorgun hissediyorum. Bu cümleyi her duyduğumuzda kenara bir 100 lira atsaydık muhtemelen şu an zengin olmuştuk. Velhasıl Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shanna Solvin, neden sık sık hatta sürekli yorgun olduğumuzu anlatmanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söylüyor. Uyku düzeninizi ayarlamanız gerekebilir. Ya da suç bazı sağlık koşullarında ilaçlardan da olabilir. Yorgunluğumuzun kaynağını tespit edip tedavi etmenin bir sürü yolu var, emin olun. Ama dediğim gibi her şeyden önce sakince şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gerekiyor.

Polonya'nın başkentinde yaklaşık 30 robot sokağa çıktı ve eylem yaptılar. Adres de manidar. Dijital İşler Bakanlığı'nın önü. Peki bu robotların derdi ne derseniz, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasasını nasıl değiştireceğine dikkat çekmek ve yeni yasal düzenlemeler istiyorlar. Evet, yani robotları işlerini insanların elinden almadan önce haklarını aramaya başlamışlar. Çok akıllılar değil mi? Yani hiçbirimizin aklına gelmeyen bir şey. Çalışma koşullarımızı iyileştirilsin diyecekler. Teknoloji gerçekten çok ilerledi. Robotlar artık işimizi elimizden almakla kalmıyor. Eylem arkadaşımız da oluyorlar.

su ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Araştırmalar iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

Yürüyüş yapanlar için güzel bir haberim var. İlla 10 bin adımı tamamlamamıza gerek yok. Yani misal 7 bin adım attınız, 6 bin attınız. Uzmanlar diyor ki kaç bin adım attığınızdan çok aslında temponuzun ne kadar hızlı olduğu önemli. Yani ne yapıyoruz? Olabildiğince hızlı yürümeye

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaşları 60 ve üzeri olan jenerasyon çocukken annelerinden bu yüreği defalarca duymuşlardır. Televizyona çok yakın oturma. Görünüşe göre anneler bir şeylerin farkındaydı. Bir ekranı uzun süre yakından izlemek görme yetisini cidden de etkiliyor. Ancak tehlike artık akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan geliyor. Annemiz haklıydı ama ekran değişti. Günümüzde her çocuğun elinde bir ekran var. Özellikle 7 ila 15 yaş arasındakiler miyopluk ve uzağa görememi gibi göz sorunları açısından en büyük riske sahipler. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar elbette riski artırıyor. Küçük çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Spor tahmin platformunun reklamında kamera karşısına geçti. Spor ekipmanlarıyla verdiği pozlar kadın sporcuların da tepkisini çekti. Özellikle olimpiyat sporcuları kampanyanın kadın sporunu cinselleştirdiğini savunuyorlar. Ki haklılar bence. Kadın sporunu daha görünür yapmak için dikkat çekmek gerekli mi? Ya çünkü reklam dünyası malum. Dikkat çekmek çok kolay. Peki doğru mesajı vermek nerede kaldı? Açıkçası doğru mesaja da bazı konularda ihtiyacımız var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bizde de çok vardı galiba. Böyle kendimizi aşırı bir yorgun, halsiz hissediyorduk. Bir tükenmişlik sendromunun içerisinde yaşıyorduk, değil mi? Şimdi Amerikalılarda yetişkinlerin %70'inde son 3 ay içinde birden fazla gün kendini bitkin hissetmişler. Yani her 3 kişiden ikisi değil, neredeyse 4 kişiden 3'ü kendisini yorgun hissediyormuş. Ya uykum geldi, biraz kestireyim yorgunluğundan bahsetmiyoruz. Uyusak da dinlensek de geçmeyen fiziksel ve zihinsel bir yorgunluk yaşıyormuş Amerikalılar. Kadınlarda bu oran çok

Yani balım maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta karnavalda görüşmek üzere.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

sabahlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın salısında bu güzel günü de keyiflendirelim diye hayatın ritmine biz başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Eylül'ü uğurlamaya başladığımız bu güzel sonbahar gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de güzel haberlerden bahsedeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Hepimizin hayatında stres var ama işte seviyeleri farklı. Kimimiz daha stresli zamanlar, daha uzun strese maruz kaldığımız günler yaşıyoruz. Kimimiz daha düşük stres seviyelerinde böyle minik minik alıyoruz o stresi. Eğer sizin de hayatınızda küçük stresler varsa faydalı olduğunu söylüyorlar. Dozunda stresin daha güçlü bir beden, daha güçlü bir bağışıklık için faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta sağlıklı ve uzun yaşam içinde o ufak stres anlarını tavsiye ediyorlar. Sabah yorgun uyanıyorsanız, gün içinde enerjiniz düşüyorsa, sık hastalanıyorsanız, işte ne bileyim kilo vermekte zorlanıyorsanız, eskisinden daha zor başa çıkıyorsanız bazı zamanlarda küçük değişikliklerle bu durumları atlatabilirsiniz diyorlar. Küçük stres anlarıyla, ilginç. Yapılan bu araştırmada bedenimizin her zaman konfor alanında kalmaya değil, zaman zaman kontrollü şekilde zorlanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişler. Buna hormetik stres adını veriyor uzmanlar. Sağlıklı bir bedenin zaman zaman kontrollü uyaranlara ihtiyacı var diyorlar ve hormetik stresin dozunda kullanıldığında, işte o dozu nasıl ayarlayacağız, kısa süreli kullanıldığında vücuda daha iyi geldiğini söylüyorlar. Mesela ne bileyim böyle buz banyosuna gerek yok. Duşun sonundaki küçük bir soğuk duş, 20-30 saniyelik soğuk duşun işte bu hormetik stresi destekleyebileceğini söylüyorlar. Mesela gece yemek yemeyi bırakmak, her acıktığınızda yemek yememek, işte biraz vücudu yoran yürüyüşler yapmak vesaire, böyle vücudunuzu küçük stresler altında bıraktığınız da daha faydalıymış, haberiniz olsun. Ama işte o stresi bizim kontrol etmemiz gerekiyor. O kısmı atlamayalım. Peki, gününüz yine stressiz başlasın, keyifle devam etsin. Yine gününüz güzel olsun. Tabii ki stresinizi alacak şarkılar olsun yanı başınızda.

İnsanlar artık son yıllarda yaşını göstermeme konusunda böyle takıntılı hale gelmeye başladılar. Yapılan estetik uygulamalar, filtreler, baktığınızda ben yaşımı göstermiyorum değil mi diye yapılan konuşmalar insanların son yıllarda çok da fazla yaşını göstermeme konusunu takıntılı hale getirdiğini anlamaya başlıyoruz. Ancak gözleriniz yaşınızı ele verebilir hanımlar beyler. Sadece yaşınızı doğum tarihiniz belirlemiyor diyor yapılan araştırmalar. Güney Kore'de geliştirilen yapay zeka destekli bir retina taramasıyla gözümüzün arka bölümündeki izlerden biyolojik yaşlanma hızımıza kadar önemli bilgileri ortaya çıkartabiliyormuş. Binlerce göz taraması üzerinden gerçek yaşımızı sadece birkaç yıllık hata payıyla tahmin edebiliyorlarmış. Yani siz istediğiniz kadar estetik yaptırın, istediğiniz kadar filtre kullanın, bir göz taramasıyla yaşınız ortaya çıkacak artık bundan böyle. Ama tabii ki bunun sebebi hastalık riskini de ortadan kaldırmak. Yine sağlık için, yine sağlığımız yerinde olsun diye yapılan bir uygulama. Önemli olan dış görünüş değil, sadece dış görüntünüze, fiziksel görüntünüze değil, ruhunuzun görüntüsüne de önem verin. Ruhunuz genç kalırsa zaten gençsiniz, merak etmeyin. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, tabii onu da unutmayalım.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Zamanın çok hızlı geçtiğinden şikayet ediyoruz. Evet, farkındayız, çok hızlı geçiyor. Nasıl anlıyorsunuz? Aynaya bakınca kendinizden. Çocuklardan anlıyoruz zamanın çok hızlı geçtiğini. Bir de şarkılardan anlıyoruz. Mesela bu şarkı çıkalı 3 sene olmuş. Daha dün gibi Ozan Bayraşa ile birlikte Simge'yi bir araya getirmişlerdi. Çapkınca ile karşımıza çıkmışlardı. 2023 itiydi Simge'nin hayatın ritminde kulaklarınıza ulaşan. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor bu şarkı bir kez daha. 3 sene olmuş dolu dolu. Peki biz yavaş yavaş sonbaharın tadını çıkartmaya devam ederken geride kalan yazdan güzel yazlık haberlerden de bahsediyoruz. 2026 yazında yeni şarkısıyla adından bahsettirdi Serdar Ortaç. Aylince ile birlikte Romantik Aşk isimli bir düet yapmışlardı biliyorsunuz. Ağustos başıydı çıkarttıklarında Aylince'ye 20 yıl önce hayranıydım. Bugün düet yapıyorum diye ne kadar mutlu olduğumu dile getirmişti. Peki biz hayatın ritminde Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz bu kez. Biz istemezsek diyecek.

Malum artık sonbahar bize göz kırpmaya başlamışken yavaş yavaş örgü yünlerini, şişleri, tığları ortaya çıkartabiliriz. En sevdiğim mevsimdeyiz aslında. Yavaş yavaş geleneksel hobilere geri dönüş başlamış. Ama beni tanıyanlar bilir, ben zaten uzun zamandır, uzun yıllardır size tavsiye ederim örgü örmeyi. Bu sene trend geleneksel hobiler hanımlar beyler, haberiniz olsun. Kadın erkek fark etmez, herkes bir şeyler örecek. Herkes el sanatlarıyla alakalı bir şeyler yapacak, geleneksel hobilerle alakalı bir şeyler yapacak. Çünkü bir hobiye sahip olmak insanı ruhen iyileştiriyor. Bunu unuttuk son yıllarda. Telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere o kadar çok gömdük ki kafamızı. Biraz kafamızı kaldırıp geleneksel hobilerle ilgilenmek gerekiyor. Çünkü bunu bilimsel olarak da kanıtladılar. Büyük anne hobileriyle ilgilenen insanlar daha mutlular. Bunu deneyen herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu yüzden makromeden tığ işine, etaminden örgüye, aklınızda ne geliyorsa geleneksel hobiler edinmeye bakın. Çok da geç kalmadan diyelim.

gençleşmekten bahsettik ya. Aslında yani genç kalabilmek için ruhumuzun genç olması gerekiyor. Şöyle bir baktığınızda fiziksel görüntünüzü evet bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ama eğer ruhunuzda o gençlik aşısı yoksa sanırım dışarıdaki işlemler çok da etkili olmuyor. Önemli olan ruhunuz genç olsun. Peki bir yılda şöyle bir 5 yaş daha genç gözükmek mümkün mü? Uzmanlar aslında gençliğin sırrının pahalı kremlerde olmadığını söylüyorlar. Evet biz bunu zaten fark ettik. Peki neydi gençliğin sırrı? Yeni araştırmalar, hayat tarzınızdaki değişikliklerin bir yıl içinde biyolojik olarak sizi daha genç göstereceğinizi söylüyorlar. Misal sigarayı bıraktığınızda, beslenmeye dikkat ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, uykunuzu düzene koyduğunuzda, kas kütlenizi arttırdığınızda daha genç gözüküyorsunuz. Dikkat ettiyseniz son zamanlarda sosyal medyada Adriana Lima'nın görüntüleri konuşuluyor. Doğumdan sonra aldığı kilolar konuşulmuştu. Sonra yaşlandığı söylenmişti. Eski güzelliği kalmadı denmişti. Oysa ki her haliyle güzel olduğunu düşündüğümüz bu ünlü model Adriana Lima bir yıl boyunca kendine çok iyi baktı ve fiziksel olarak da görüntüsünü iyileştirmeyi başardı. İşte canlı örneklerden bir tanesi siz de yaşam tarzınızdaki değişikliklerle bir yıl içinde kendinizi daha genç hissedebilir, daha genç gösterebilirsiniz. Denemeye şimdiden başlayalım. Bence kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Malum mevsim geçişindeyiz. Bugün ayın 29'u. Eylül'ü de uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ekim-Kasım derken havalar biraz daha soğuyacak, yağışlar artacak. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi daha kuvvetli tutmamız gerekecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen uzmanlar vücudumuzun mevsim değişikliğine uyum sağlaması için özellikle sonbaharda dikkatli davranmamız gerektiğini söylüyorlar. Vitaminler açısından D'si, B12'si, C'si en önemlileri ama mevsim geçişinde yediğiniz yiyeceklerle bu vitaminleri takviye etmek de önemli diyorlar. Magnezyum, çinko, selenyum onları da takviyelerle ihtiyacınız kadar aldığınızda günlük lif ihtiyacınız da, ihmal etmediğiniz sularla, kahvaltı ve akşam öğünlerinde dikkat ettiğiniz yiyeceklerle bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Her gün yürüyüş yapmayı da unutmayın diyorlar. Yani aslında biliyoruz, her sene tekrar ediyoruz ama uyguluyor muyuz? Bence geç kalmadan başlamak lazım. Hatta geç kaldık bile, bence daha önceden başlamak gerekiyordu. Bugün de yürüyüş yaparken de, kahvaltınızı yaparken de, akşam yemeğinizi yerken de, günün her saatinde radyonuz açık olsun ki biz bağışıklığınıza ve dahi size eşlik edelim.

90'lar, hatta 80'ler, 2000'ler hayatımıza öyle güzel anlar, anılar eklemiş ki o yıllarda gençliğini, çocukluğunu yaşayanlar gerçekten çok şanslıymış. Ben de katıyorum kendimi. O yıllarda çocukluğumu yaşadığım için bu şarkıların mesela ilk çıkış anlarına bizatihi şahit olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Mesela Yalnız Çiçek. Hatırlayanlar vardır aslında. Yaşı şöyle herhalde 30'u geçmiş olanlar, 35'i geçmiş olanlar hatırlayacaklardır. 1994 yılı diye Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümündeydi. Delikanlım'ı ayrı severdik, dinlerdik. Ama aynı zamanda Yalnız Çiçek de ruhumuza dokunmuştu. İşte yıllar sonra bu harika Yıldız Tilbe şarkısını Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki seslendirdi. Aleyna Tilki yorumunu da çok seviyorum açıkçası. Hatta zaman zaman açıp bu yeni yorumu daha fazla dinliyor olabilirim. Peki siz hangi yorumu daha çok seviyorsunuz? Biz Hayatın Ritminde Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ortak çalışması olarak paylaştık Yalnız Çiçeği. Peki Burcu Güneş'le devam edeceğiz. Tekrardan 2026'ya geliyoruz. 2026 yazında çıkarttığı Burcu Güneş'in en yeni şarkısıydı. Söz ve müziğinde Burcu Güneş imzası var. Nurettin Çolak aranjörlüğünde Hayatın Ritminde mecburi istikametle bu muhteşem ses Burcu Güneş kulağımızın pasını silecek. Thank you.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

geceleri uykuya dalmadan önce öğrenmek istediğiniz şey neyse onunla alakalı detayları okuduğunuzda uykunuzda daha hızlı öğrendiğinizi biliyorsunuzdur mutlaka. Peki biz yeni bir şeyler öğrenmek için uykudan önce tekrar edip öyle yatağa girerdik eskiden. Şimdiki nesillere de bunu öğretmek lazım ama asıl önemli olan işte zihnimizin o bilgileri işlediğini bilmemiz gerekiyor. O bilgileri zihin işleyince sadece bilgi değil, sevgi, şefkat, huzurla alakalı detayları da vermek gerekiyor. Mesela çocuğunuza uyumadan önce söylediğiniz bazı cümlelerin çocuğunuzun ilerleyen hayatında da etkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Küçükleri yatağa yatırmadan önce onlarla geçirdiğiniz zamanın onlara büyük faydası olacağını söylüyorlar. Yatma zamanı gelmeden önce çocuğunuza söylediğiniz cümlelerin uykusunda onun zihninde yer alacağını söylüyorlar. İşte bu yüzden yani biz öğrenmek için uykudan önce bir şeyler okuyoruz belki ama çocuklarımıza da sevgiyi öğretebilmek için paylaşmayı, merhameti, hayata dair ne varsa önemli olan her şeyi öğretebilmek için uykuya dalmadan önce onlarla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Özellikle kendilerini güvende, emniyette hissetmeleri gerektiği için çocukluk döneminde bu rutini hayatınıza mutlaka ekleyin diyorlar. Ben de ekleyeyim o zaman sevginizi sevdiklerinize göstermekten çekinmeyin diye.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
2: Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

kahve üzerine pek çok araştırma yapılıyor. Biz de çoğunu paylaşıyoruz. Mesela günün erken saatlerinde kahve içmenin mutlu hissettirdiğini söyleyen araştırmalar da var. Kahveyi çok erken içmememiz gerektiğini söyleyen araştırmalar da. Ama ikisini bir ortak noktada buluşturacak olursak büyük bir ihtimalle evet, sabah kalkar kalkmaz kahve içmeyeceğiz. Çünkü vücudun kendini uyandırma yetisi var. Fakat gün içinde de tüketeceğiz. Akşam saatlerine sarkmaması için çok da geç kalmayacağız kahve tüketimini. Siz yine de kahvenin o uyandırıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız uyandıktan 1,5-2 saat sonra içmeye bakın kahvenizi, uyanır uyanmaz değil. Peki uyanır uyanmaz kendinize gelmek istiyorsanız da kahveyi koklamanızı tavsiye ediyorlar. Evet, yanlış duymadınız, içmeyeceksiniz, koklayacaksınız. Bazı diyet programlarında da bunu tavsiye ederler. Mesela canınız bir şey istediğinde rejimdesiniz, diyet yapıyorsunuz. Yemeği yemeyeceksiniz, koklayacaksınız. Böylece hevesiniz geçecek. Ya da daha mı çok canınız isteyecek? Orası biraz da bence kişinin iradesine kalmış. Sabah erken saatlerde kahve içmek istemeyenlere de kahveyi koklayın tavsiyesinde bulunmuşlar. Zira kokusu bile ruh halinizi iyileştirmeye, beyin aktivitelerini harekete geçirmeye fayda sağlıyormuş. Tercih size kalmış, erken saatlerde uyanır uyanmaz kahve içmek mi yoksa koklamak mı?

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

bazen düşünüyorum, dünyada gördüğümüz renkleri herkes aynı mı görüyor diye. Mesela biz kadınlar daha renkli görüyormuşuz dünyayı sevgili beyler. İlginç bir araştırma yapmışlar ve yapılan bu araştırmada insan gözünün tipik olarak 1 milyon rengi görebildiğini ortaya çıkartmışlar. Ama bazı kadınlarda, işte her kadında değil, bazı kadınlarda dördüncü bir renk alıcısı varmış ve 100 milyondan fazla renk görebiliyorlarmış. Kadınların yaklaşık %12'sinin renk görüşünün olağanüstü dördüncü boyuta sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Biz kadınlar dünyayı daha renkli görüyoruz ama hepsi değil. Şanslı olanlar. Hangilerimiz? O da belli değil. Umarım siz de dünyayı daha renkli görebiliyorsunuzdur.

Eylül'ün de yavaş yavaş sonu yaklaşırken haftanın salısında hayatın ritmini birlikte yakaladık. Sonbaharın tadını çıkartacağınız güzel bir hafta olsun diyelim. Yine hayatın ritmiyle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyorum ama yarın randevumuz aynı saatlerde yine bu frekansta yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

Dökülsem dudağından yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

merhaba, Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi çok güzel bir salı günü de 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle sizlerleyim. Bugün açılış şarkımız Atiye'den Sefam olsun.

Gitme istemem, hevesim kaçtı bir kere. Başkası değmiş tenime.

mı değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazi de şaşar. Şeytan kulağına fısıldar, bu fikre ne dersin? Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yılışık tavırları bırak, biraz edebinle otur. Biz hep böyle gördük, bunun adabı budur. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister. Bir erkek aşık olduğu zaman adam olur.

Araştırmacılar mesajlaşırken ifadeleri kısaltan kişilerin samimiyetsiz göründüğünü tespit ettiler. Yeni çalışmaya göre bu kişilerin mesajlarına cevap almama ihtimali de artıyor. Pek çok kişi mesajlaşırken kelimeleri veya uzun ifadeleri birkaç harfle yazarak kısaltıyor. İnternetin ilk yıllarından miras kalan bu alışkanlık yazışmayı kolaylaştırırken kendine has bir çevrim içi dil geliştirdi aslında. Eğer siz cevapları böyle kısaltıyorsanız, üzerine çok merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir soruyu gönderiyorsanız cevap almama ihtimaliniz yüksek yani. Ben söyleyeyim.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

nasıl? Uykumuzu alabildik mi? Muhtemelen almışızdır diye tahmin ediyorum. İyi uyuyamamış, güne yorgun başlamış dinleyenlere yönelik bir haberle başlayalım bugün programa. Fitness rutini iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilirmiş meğer. Ama dozunu ayarlayamazsanız bu da uykusuzluğa yol açıyor. Tıpkı bir makinedeki dişliler gibi uyku ve egzersiz de birlikte çalışıyor. Biri sorunsuz döndüğünde diğeri onu takip ediyor. Kaliteli uyku atletik iyileşmeyi ve performansı destekliyor. Egzersiz yararlı beyin kimyasallarını serbest bırakıyor, stresi azaltıyor ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Yani orta ritim bir aerobik yaparsanız eğer, tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi televizyon ekranlarında vardı ya, uykunuzu çok daha iyi alabilirsiniz. İlk benden duymuş olun.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten en çok ihtiyacımız olan şey bence bu. Birbirimize gülümsemek. Ha ne diyorduk, hafta sonu daha uzun uzun yaşamanın yöntemleri varmış meğer. Birincisi, hafta sonu tamamen akışına bırakmayın diyor uzmanlar. Keyif aldığınız bir şeyi önceden planlayın. Uzmanlar diyorum da acaba hangi konuda uzmanlar? Hafta sonu uzatmanın uzmanları diyebiliriz mesela. İkincisi, ekranı da biraz azaltın çünkü sosyal medyada bir saat geçiriyor gibi geliyoruz. Oysa bir bakıyoruz, hafta sonu bitmiş. Bir de işten gerçekten uzaklaşmak gerekiyor. İş telefonunu kapatın, bildirimleri susturun, bilgisayarı gözünüzün önden kaldırın. Bir de bütün bir hafta sonu mümkünse koltukta geçirmeyin. Biraz dinlenin, biraz dışarı çıkın, yeni bir şeyler deneyin. En önemli şey bence ne biliyor musunuz? Anı yaşamak. Yani ne geçmişi ne geleceği düşünmek. O anda kalabilmek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeterince uyuyorum ama sürekli yorgun hissediyorum. Bu cümleyi her duyduğumuzda kenara bir 100 lira atsaydık muhtemelen şu an zengin olmuştuk. Velhasıl Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shanna Solvay'ın neden sık sık hatta sürekli yorgun olduğumuzu anlatmanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söylüyor. Uyku düzeninizi ayarlamanız gerekebilir. Ya da suç bazı sağlık koşullarında ilaçlardan da olabilir. Yorgunluğumuzun kaynağını tespit edip tedavi etmenin bir sürü yolu var emin olun. Ama dediğim gibi her şeyden önce sakince şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gerekiyor.

Polonya'nın başkentinde yaklaşık 30 robot sokağa çıktı ve eylem yaptılar. Adres de manidar. Dijital İşler Bakanlığı'nın önü. Peki bu robotların derdi ne derseniz, yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasasını nasıl değiştireceğine dikkat çekmek ve yeni yasal düzenlemeler istiyorlar. Evet, yani robotları işlerini insanların elinden almadan önce haklarını aramaya başlamışlar. Çok akıllılar değil mi? Yani hiçbirimizin aklına gelmeyen bir şey. Çalışma koşullarımızı iyileştirilsin diyecekler. Teknoloji gerçekten çok ilerledi. Robotlar artık işimizi elimizden almakla kalmıyor. Eylem arkadaşımız da oluyorlar.

Çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

Araştırmalar iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden

0: Yürüyüş yapanlar için güzel bir haberim var. İlla 10 bin adımı tamamlamamıza gerek yok. Yani misal 7 bin adım attınız, 6 bin attınız. Uzmanlar diyor ki kaç bin adım attığınızdan çok aslında temponuzun ne kadar hızlı olduğu önemli. Yani ne yapıyoruz? Olabildiğince hızlı yürümeye devam.
1: En baştan yeniden duyuyor musun bize şarkılar?

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Ayşe'cim.
1: Yaşları 60 ve üzeri olan jenerasyon çocukken annelerinden bu yüreği defalarca duymuşlardır. Televizyona çok yakın oturma. Görünüşe göre anneler bir şeylerin farkındaydı. Bir ekranı uzun süre yakından izlemek görme yetisini cidden de etkiliyor. Ancak tehlike artık akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan geliyor. Annemiz haklıydı ama ekran değişti. Günümüzde her çocuğun elinde bir ekran var. Özellikle 7 ila 15 yaş arasındakiler miyopluk ve uzağa görememi gibi göz sorunları açısından en büyük riske sahipler. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar elbette riski artırıyor. Küçük çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Britney Spears bu kez bir spor tahmin platformunun reklamında kamera karşısına geçti. Spor ekipmanlarıyla verdiği pozlar kadın sporcuların da tepkisini çekti. Özellikle olimpiyat sporcuları kampanyanın kadın sporunu cinselleştirdiğini savunuyorlar. Ki haklılar bence. Kadın sporunu daha görünür yapmak için dikkat çekmek gerekli mi? Ya çünkü reklam dünyası malum. Dikkat çekmek çok kolay. Peki doğru mesajı vermek nerede kaldı? Açıkçası doğru mesaja da bazı konularda ihtiyacımız var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ara bizde de çok vardı galiba. Böyle kendimizi aşırı bir yorgun, halsiz hissediyorduk. Bir tükenmişlik sendromunun içerisinde yaşıyorduk, değil mi? Şimdi Amerikalılarda yetişkinlerin %70'inde son 3 ay içinde birden fazla gün kendini bitkin hissetmişler. Yani her 3 kişiden ikisi değil, neredeyse 4 kişiden 3'ü kendisini yorgun hissediyormuş. Ya uykum geldi, biraz kestireyim yorgunluğundan bahsetmiyoruz. Uyusak da dinlensek de geçmeyen fiziksel ve zihinsel bir yorgunluk yaşıyormuş Amerikalılar. Kadınlarda bu oran çok

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir salı günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da görüşmek üzere.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın salısında bu güzel günü de keyiflendirelim diye hayatın ritmine biz başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Eylül'ü uğurlamaya başladığımız bu güzel sonbahar gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de güzel haberlerden bahsedeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Hepimizin hayatında stres var ama işte seviyeleri farklı. Kimimiz daha stresli zamanlar, daha uzun strese maruz kaldığımız günler yaşıyoruz. Kimimiz daha düşük stres seviyelerinde böyle minik minik alıyoruz o stresi. Eğer sizin de hayatınızda küçük stresler varsa faydalı olduğunu söylüyorlar. Dozunda stresin daha güçlü bir beden, daha güçlü bir bağışıklık için faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta sağlıklı ve uzun yaşam içinde o ufak stres anlarını tavsiye ediyorlar. Sabah yorgun uyanıyorsanız, gün içinde enerjiniz düşüyorsa, sık hastalanıyorsanız, işte ne bileyim kilo vermekte zorlanıyorsanız, eskisinden daha zor başa çıkıyorsanız bazı zamanlarda küçük değişikliklerle bu durumları atlatabilirsiniz diyorlar. Küçük stres anlarıyla, ilginç. Yapılan bu araştırmada bedenimizin her zaman konfor alanında kalmaya değil, zaman zaman kontrollü şekilde zorlanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişler. Buna hormetik stres adını veriyor uzmanlar. Sağlıklı bir bedenin zaman zaman kontrollü uyaranlara ihtiyacı var diyorlar ve hormetik stresin dozunda kullanıldığında, işte o dozu nasıl ayarlayacağız, kısa süreli kullanıldığında vücuda daha iyi geldiğini söylüyorlar. Mesela ne bileyim böyle buz banyosuna gerek yok. Duşun sonundaki küçük bir soğuk duş, 20-30 saniyelik soğuk duşun işte bu hormetik stresi destekleyebileceğini söylüyorlar. Mesela gece yemek yemeyi bırakmak, her acıktığınızda yemek yememek, işte biraz vücudu yoran yürüyüşler yapmak vesaire, böyle vücudunuzu küçük stresler altında bıraktığınız daha faydalıymış, haberiniz olsun. Ama işte o stresi bizim kontrol etmemiz gerekiyor. O kısmı atlamayalım. Peki, gününüz yine stressiz başlasın, keyifle devam etsin. Yine gününüz güzel olsun. Tabii ki stresinizi alacak şarkılar olsun yanı başınızda.

İnsanlar artık son yıllarda yaşını göstermeme konusunda böyle takıntılı hale gelmeye başladılar. Yapılan estetik uygulamalar, filtreler, baktığınızda ben yaşımı göstermiyorum değil mi diye yapılan konuşmalar insanların son yıllarda çok da fazla yaşını göstermeme konusunu takıntılı hale getirdiğini anlamaya başlıyoruz. Ancak gözleriniz yaşınızı ele verebilir hanımlar beyler. Sadece yaşınızı doğum tarihiniz belirlemiyor diyor yapılan araştırmalar. Güney Kore'de geliştirilen yapay zeka destekli bir retina taramasıyla gözümüzün arka bölümündeki izlerden biyolojik yaşlanma hızımıza kadar önemli bilgileri ortaya çıkartabiliyormuş. Binlerce göz taraması üzerinden gerçek yaşımızı sadece birkaç yıllık hata payıyla tahmin edebiliyorlarmış. Yani siz istediğiniz kadar estetik yaptırın, istediğiniz kadar filtre kullanın, bir göz taramasıyla yaşınız ortaya çıkacak artık bundan böyle. Ama tabii ki bunun sebebi hastalık riskini de ortadan kaldırmak. Yine sağlık için, yine sağlığımız yerinde olsun diye yapılan bir uygulama. Önemli olan dış görünüş değil, sadece dış görüntünüze, fiziksel görüntünüze değil, ruhunuzun görüntüsüne de önem verin. Ruhunuz genç kalırsa zaten gençsiniz, merak etmeyin. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, tabii onu da unutmayalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Zamanın çok hızlı geçtiğinden şikayet ediyoruz. Evet, farkındayız, çok hızlı geçiyor. Nasıl anlıyorsunuz? Aynaya bakınca kendinizden. Çocuklardan anlıyoruz zamanın çok hızlı geçtiğini, bir de şarkılardan anlıyoruz. Mesela bu şarkı çıkalı 3 sene olmuş. Daha dün gibi Ozan Bayraşa ile birlikte Simge'yi bir araya getirmişlerdi. Çapkınca ile karşımıza çıkmışlardı. 2023 itiydi Simge'nin hayatın ritminde kulaklarınıza ulaşan. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor bu şarkı bir kez daha. 3 sene olmuş dolu dolu. Peki biz yavaş yavaş sonbaharın tadını çıkartmaya devam ederken geride kalan yazdan, güzel yazlık haberlerden de bahsediyoruz. 2026 yazında yeni şarkısıyla adından bahsettirdi Serdar Ortaç. Aylince ile birlikte Romantik Aşk isimli bir düet yapmışlardı biliyorsunuz. Ağustos başıydı çıkarttıklarında Aylince'ye 20 yıl önce hayranıydım, bugün düet yapıyorum diye ne kadar mutlu olduğunu dile getirmişti. Peki biz hayatın ritminde Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz bu kez, biz istemezsek diyecek.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Malum artık sonbahar bize göz kırpmaya başlamışken yavaş yavaş örgü yünlerini, şişleri, tığları ortaya çıkartabiliriz. En sevdiğim mevsimdeyiz aslında. Yavaş yavaş geleneksel hobilere geri dönüş başlamış. Ama beni tanıyanlar bilir, ben zaten uzun zamandır, uzun yıllardır size tavsiye ederim örgü örmeyi. Bu sene trend geleneksel hobiler hanımlar beyler, haberiniz olsun. Kadın erkek fark etmez, herkes bir şeyler örecek. Herkes el sanatlarıyla alakalı bir şeyler yapacak, geleneksel hobilerle alakalı bir şeyler yapacak. Çünkü bir hobiye sahip olmak insanı ruhen iyileştiriyor. Bunu unuttuk son yıllarda. Telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere o kadar çok gömdük ki kafamızı. Biraz kafamızı kaldırıp geleneksel hobilerle ilgilenmek gerekiyor. Çünkü bunu bilimsel olarak da kanıtladılar. Büyük anne hobileriyle ilgilenen insanlar daha mutlular. Bunu deneyen herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu yüzden makromeden tığ işine, etaminden örgüye, aklın ne geliyorsa geleneksel hobiler edinmeye bakın. Çok da geç kalmadan diyelim.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

gençleşmekten bahsettik ya. Aslında yani genç kalabilmek için ruhumuzun genç olması gerekiyor. Şöyle bir baktığınızda fiziksel görüntünüzü evet bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ama eğer ruhunuzda o gençlik aşısı yoksa sanırım dışarıdaki işlemler çok da etkili olmuyor. Önemli olan ruhunuz genç olsun. Peki bir yılda şöyle bir 5 yaş daha genç gözükmek mümkün mü? Uzmanlar aslında gençliğin sırrının pahalı kremlerde olmadığını söylüyorlar. Evet biz bunu zaten fark ettik. Peki neydi gençliğin sırrı? Yeni araştırmalar, hayat tarzınızdaki değişikliklerin bir yıl içinde biyolojik olarak sizi daha genç göstereceğinizi söylüyorlar. Misal sigarayı bıraktığınızda, beslenmeye dikkat ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, uykunuzu düzene koyduğunuzda, kas kütlenizi arttırdığınızda daha genç gözüküyorsunuz. Dikkat ettiyseniz son zamanlarda sosyal medyada Adriana Lima'nın görüntüleri konuşuluyor. Doğumdan sonra aldığı kilolar konuşulmuştu. Sonra yaşlandığı söylenmişti. Eski güzelliği kalmadı denmişti. Oysa ki her haliyle güzel olduğunu düşündüğümüz bu ünlü model Adriana Lima bir yıl boyunca kendine çok iyi baktı ve fiziksel olarak da görüntüsünü iyileştirmeyi başardı. İşte canlı örneklerden bir tanesi siz de yaşam tarzınızdaki değişikliklerle bir yıl içinde kendinizi daha genç hissedebilir, daha genç gösterebilirsiniz. Denemeye şimdiden başlayalım. Bence kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Malum mevsim geçişindeyiz. Bugün ayın 29'u. Eylül'ü de uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ekim-Kasım derken havalar biraz daha soğuyacak, yağışlar artacak. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi daha kuvvetli tutmamız gerekecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen uzmanlar vücudumuzun mevsim değişikliğine uyum sağlaması için özellikle sonbaharda dikkatli davranmamız gerektiğini söylüyorlar. Vitaminler açısından D'si, B12'si, C'si en önemlileri ama mevsim geçişinde yediğiniz yiyeceklerle bu vitaminleri takviye etmek de önemli diyorlar. Magnezyum, çinko, selenyum onları da takviyelerle ihtiyacınız kadar aldığınızda günlük lif ihtiyacınız ihmal etmediğiniz sularla, kahvaltı ve akşam öğünlerinde dikkat ettiğiniz yiyeceklerle bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Her gün yürüyüş yapmayı da unutmayın diyorlar. Yani aslında biliyoruz, her sene tekrar ediyoruz ama uyguluyor muyuz? Bence geç kalmadan başlamak lazım. Hatta geç kaldık bile, bence daha önceden başlamak gerekiyordu. Bugün de yürüyüş yaparken de, kahvaltınızı yaparken de, akşam yemeğinizi yerken de, günün her saatinde radyonuz açık olsun ki biz bağışıklığınıza ve dahi size eşlik edelim.

90'lar hatta 80'ler 2000'ler hayatımıza öyle güzel anlar, anılar eklemiş ki o yıllarda gençliğini, çocukluğunu yaşayanlar gerçekten çok şanslıymış. Ben de katıyorum kendimi. O yıllarda çocukluğumu yaşadığım için bu şarkıların mesela ilk çıkış anlarına bizatihi şahit olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Mesela Yalnız Çiçek. Hatırlayanlar vardır aslında. Yaşı şöyle herhalde 30'u geçmiş olanlar, 35'i geçmiş olanlar hatırlayacaklardır. 1994 yılı diye Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümündeydi. Delikanlım'ı ayrı severdik, dinlerdik. Ama aynı zamanda Yalnız Çiçek de ruhumuza dokunmuştu. İşte yıllar sonra bu harika Yıldız Tilbe şarkısını Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki seslendirdi. Aleyna Tilki yorumunu da çok seviyorum açıkçası. Hatta zaman zaman açıp bu yeni yorumu daha fazla dinliyor olabilirim. Peki siz hangi yorumu daha çok seviyorsunuz? Biz Hayatın Ritminde Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ortak çalışması olarak paylaştık Yalnız Çiçeği. Peki Burcu Güneş'le devam edeceğiz. Tekrardan 2026'ya geliyoruz. 2026 yazında çıkarttığı Burcu Güneş'in en yeni şarkısıydı. Söz ve müziğinde Burcu Güneş imzası var. Nurettin Çolak aranjörlüğünde Hayatın Ritminde mecburi istikametle bu muhteşem ses Burcu Güneş kulağımızın pasını silecek. Thank you.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Geceleri uykuya dalmadan önce öğrenmek istediğiniz şey neyse onunla alakalı detayları okuduğunuzda uykunuzda daha hızlı öğrendiğinizi biliyorsunuzdur mutlaka. Peki biz yeni bir şeyler öğrenmek için uykudan önce tekrar edip öyle yatağa girerdik eskiden. Şimdiki nesillere de bunu öğretmek lazım ama asıl önemli olan işte zihnimizin o bilgileri işlediğini bilmemiz gerekiyor. O bilgileri zihin işleyince sadece bilgi değil, sevgi, şefkat, huzurla alakalı detayları da vermek gerekiyor. Mesela çocuğunuza uyumadan önce söylediğiniz bazı cümlelerin çocuğunuzun ilerleyen hayatında da etkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Küçükleri yatağa yatırmadan önce onlarla geçirdiğiniz zamanın onlara büyük faydası olacağını söylüyorlar. Yatma zamanı gelmeden önce çocuğunuza söylediğiniz cümlelerin uykusunda onun zihninde yer alacağını söylüyorlar. İşte bu yüzden yani biz öğrenmek için uykudan önce bir şeyler okuyoruz belki ama çocuklarımıza da sevgiyi öğretebilmek için paylaşmayı, merhameti, hayata dair ne varsa önemli olan her şeyi öğretebilmek için uykuya dalmadan önce onlarla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Özellikle kendilerini güvende, emniyette hissetmeleri gerektiği için çocukluk döneminde bu rutini hayatınıza mutlaka ekleyin diyorlar. Ben de ekleyeyim o zaman sevginizi sevdiklerinize göstermekten çekinmeyin diye.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

kahve üzerine pek çok araştırma yapılıyor. Biz de çoğunu paylaşıyoruz. Mesela günün erken saatlerinde kahve içmenin mutlu hissettirdiğini söyleyen araştırmalar da var. Kahveyi çok erken içmememiz gerektiğini söyleyen araştırmalar da. Ama ikisini bir ortak noktada buluşturacak olursak büyük bir ihtimalle evet sabah kalkar kalkmaz kahve içmeyeceğiz. Çünkü vücudun kendini uyandırma yetisi var. Fakat gün içinde de tüketeceğiz. Akşam saatlerine sarkmaması için çok da geç kalmayacağız kahve tüketimini. Siz yine de kahvenin o uyandırıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız uyandıktan 1,5-2 saat sonra içmeye bakın kahvenizi, uyanır uyanmaz değil. Peki uyanır uyanmaz kendinize gelmek istiyorsanız da kahveyi koklamanızı tavsiye ediyorlar. Evet, yanlış duymadınız, içmeyeceksiniz, koklayacaksınız. Bazı diyet programlarında da bunu tavsiye ederler. Mesela canınız bir şey istediğinde rejimdesiniz, diyet yapıyorsunuz. Yemeği yemeyeceksiniz, koklayacaksınız. Böylece hevesiniz geçecek ya da daha mı çok canınızı isteyecek? Orası biraz da bence kişinin iradesine kalmış. Sabah erken saatlerde kahve içmek istemeyenlere de kahveyi koklayın tavsiyesinde bulunmuşlar. Zira kokusu bile ruh halinizi iyileştirmeye, beyin aktivitelerini harekete geçirmeye fayda sağlıyormuş. Tercih size kalmış, erken saatlerde uyanır uyanmaz kahve içmek mi yoksa koklamak mı?

Bazen düşünüyorum, dünyada gördüğümüz renkleri herkes aynı mı görüyor diye. Mesela biz kadınlar daha renkli görüyormuşuz dünyayı sevgili beyler. İlginç bir araştırma yapmışlar ve yapılan bu araştırmada insan gözünün tipik olarak 1 milyon rengi görebildiğini ortaya çıkartmışlar. Ama bazı kadınlarda, işte her kadında değil, bazı kadınlarda dördüncü bir renk alıcısı varmış ve 100 milyondan fazla renk görebiliyorlarmış. Kadınların yaklaşık %12'sinin renk görüşünün olağanüstü dördüncü boyuta sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Biz kadınlar dünyayı daha renkli görüyoruz ama hepsi değil. Şanslı olanlar. Hangilerimiz? O da belli değil. Umarım siz de dünyayı daha renkli görebiliyorsunuzdur.

Eylül'ün de yavaş yavaş sonu yaklaşırken haftanın salısında hayatın ritmini birlikte yakaladık. Sonbaharın tadını çıkartacağınız güzel bir hafta olsun diyelim. Yine hayatın ritmiyle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyorum ama yarın randevumuz aynı saatlerde yine bu frekansla yarın hayatın ritmiyle buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

Dökülsem dudağından yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.